kamelyam. Serin kavak yelleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelya. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelya. Kamelya. Kamelya.

müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. Ne mutlu İslam neferlerine! Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et. Ey Müslüman! Kafirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar? Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar? Yoksa Allah'a açıktan harp mi ilan ediyorlar? Yazıklar olsun kralların uşaklarına. Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağını bil. Sen taze baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden korkma.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrün ne sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki: Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması daha yeni gerçekleşmişti. Ama meyveleri erken oluşmaya başladı. Hudeybiye'nin bir fetih olduğu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkıyordu. Ebu Basir Mekke'den kaçıyor, Medine'ye ulaşıyordu. O genç ve yiğit bir mümindi.